bakuraşe tiye bami hun geriye katiluma hama kaşvarum Allah tiye bami hunna amru kuravate evren dennevuve furassara kureve bayhukamga kalegfan timammen haddavani toye e kalegfan vidalvi efada kantakura jahilunge teren ve vadanugatun edi timang kalegfan Allah ge hazratun rakka terkan libvadaganna bame.